sana oya kolongo na sana sira pole sana oya kolongo na sana patunta to sekere kana oya lana pa sana patunta to sekere kana oya lana pa sana